0: The Patriotic Front is now broadcasting your program.
1: Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı. Dön bayrağı.